eşeleyip kezdemustundarından ne beladır kimse çeker bu derdi ıstağın hastalar göğün boyundan gök titreyip çekebilmez bu derdi.

0: La la.
1: LSD.
0: La la.
1: Barbiturates.
0: La la.
1: Amphetamines.
0: La la.
1: Marijuana.
0: La la.
1: Heroin.
0: La la.